bağımsız sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 yaşında. Eylül 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan 6. festival, her yıl olduğu gibi bu yılda müzikseverlere oda müziğinin samimiyetini, çeşitliliğini ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. Violonselci Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, yıldız isimleri seçkin oda müziği gruplarını sahnesinde ağırlarken, Off the Record söyleşileri, İlham Veren Buluşmalar adlı söyleşi serisi, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ile dikkat çekiyor. İstanbullu müzikseverlere yaratıcı, merak uyandıran, etkileyici, çok yönlü yeni deneyimler sunacak olan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin bugüne kadar ağırladığı seçkin solist ve oda müziği topluluklarının öne çıkan albüm kayıtlarından seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

uluslararası sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 yaşında. Eylül 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan 6. festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikseverlere oda müziğinin samimiyetini, çeşitliliğini ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. Violonselci Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, yıldız isimleri seçkin oda müziği gruplarını sahnesinde ağırlarken, Off the Record söyleşileri, İlham Veren Buluşmalar adlı söyleşi serisi, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ile dikkat çekiyor. İstanbullu müzikseverlere yaratıcı, merak uyandıran, etkileyici, çok yönlü yeni deneyimler sunacak olan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin bugüne kadar ağırladığı seçkin solist ve oda müziği topluluklarının öne çıkan albüm kayıtlarından seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çellist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Liber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

Sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Kope, Katerina Şatzinikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Kope ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Kope'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hochschule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzug, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutre, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'te bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanında çok değerli bir konuğum var yine. Piyanist Elif Akar Kosman, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Sizin bakıyorum özgeçmişinize soracağım pek çok şey var. Öncelikle Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Ana Sanat Dalı'na yıllar önce girmişsiniz ve şu anda başkanısınız o
1: evet,
0: ana sanat
1: evet,
0: dalının.
1: evet.
0: En baştan başlayarak burada görüyorum Semra Kartal var, Menekşe Akar var, anneniz.
1: Evet.
0: Neler anlatırsınız bize başlangıçta o yıllarda? 1998 çünkü.
1: Girişliyim, evet.
0: Evet.
1: O yıldan beri de biraz işte yurt dışı tecrübeleri haricinde hep burada kaldım. Semra Hocam'la piyanoya başladım. Hala da birlikte çalışıyoruz. Tabii dünyanın en keyifli şeyi olabilir. Daha sonra lisans devrimi Menekşe Akar'la tamamladım. Üzerine bir yurt dışı deneyimim oldu. Geri döndükten sonra da Oya Ünler Baykay'la doktora programını burada yine tamamladım. Okulumuzu biliyorsunuz, okulumuz çok kıymetli ve ben de onu sırtımda, yani elimden geldiğince taşımaya yer çalışıyorum.
0: Evet.
1: Öncelikli olarak Atatürk'ün kurduğu
0: Çok önemli.
1: bir kurum ve onu en iyi şekilde prezente etmeye tabii çalışıyoruz. Yani okumuş olmaktan ve hala burada oluyor olmaktan
0: Ne
1: son
0: güzel.
1: derece memnun ve gururluyum.
0: Harika. Ben önce şunu da sorayım istiyorum. Annenizle çalışmak, yani avantajı, dezavantajları var mı?
1: Daha öncesine gidersek tabii aslında sanatçı bir ailenin, babam da opera sanatçısı, babaannem Türkiye'nin ilk tiyatro sanatçısıdır. Dayılarım keza, yani bütün aile içi sanatçı bir aileye doğdum.
0: Hep müzik vardı yani.
1: Müzik hariç hiçbir şey yoktu. Yani hiçbir yönlendirme, bir mühendisin ne iş yaptığını erişkin biri olduğumda ancak algılayabilmem mümkün oldu. Bu çok avantajlı bir şey gibi gözüküyor olabilir. Ama bir çocuk olarak soruyorsanız bence çok dezavantajlı bir şey. Çünkü onları da başarılarıyla, isimleriyle yücelterek ve hep üstüne koyarak var olmaya çalışmanız demek. Hep Menekşe'nin kızı, Murat'ın kızı olmak bireyselleşmek açısından da tabii çok uzun yıllar aldı.
0: Evet.
1: Müthiş bir gurur ve onlardan öğrenmek tabii dünyanın en harika şeyi. Çünkü şu anlamda çok avantajlı bir şey. Mesleği çok bilen bir ailenin içinde her şeyi öğrenmeniz daha kolay. Çünkü çok bilen insanlarla birliktesiniz. Eğitim esnasında da onu şu şekilde çözdük. Yıllar boyu birbirimize siz ve hocam diye hitap ettik. Ve onu 1,5 yılın sonunda o şekilde çözdük. Yani o ikiye ayırdık
0: Evet,
1: dünyayı.
0: evet.
1: Orada başka iki kişi.
0: Evet, orada anneniz,
1: Orada evet.
0: babanız bir tarafta,
1: Sonra
0: yani
1: çıkınca
0: hocanız.
1: evet, aile olmayı tabii zaman almadı mı diye sorarsanız elbette aldı.
0: Evet.
1: Ama aldıktan sonra çok güzel oturdu.
0: Harika, ne güzel. Şimdi bölüm birincisi olarak bitiriyorsunuz okulu
1: Evet.
0: 2007'de. Sonra hemen görüyorum burada Fransa'ya gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: O yılları da biraz anlatır
1: O
0: mısınız?
1: yıllarda tabii şimdikinden çok daha güç. Şimdiki çocuklara anlattığımızda yani ne kadar çok fırsatlarının olduğunu çok net anlaşılıyor mu bilmiyorum ama maddi güçlükler, Türkiye'den oralara gitmenin birçok güçlü olduğu yıllar. Çok fazla hocalarımız bizi işte yurt dışına göndermeye çalıştı. Fransa'ya, Amerika'ya, yarışmalara, masterclasslara katıldık. Orada çok uzun yıllar çalışmaya devam ettiğim bir sürü hoca da var. Çok şey kattığını düşünüyorum. Hangisinden bahsetmemi isterseniz yani bahsedebilirim.
0: Hangisinden dememiz gerekiyor? Gerçekten öyle bir şey var. Burada bir Amerika'da aldığınız bir burs var.
1: Evet.
0: Ona devam ettiniz mi?
1: Fulbright bursunu kazanıp daha sonra Moskova'nın sınavına girdim.
0: Evet, Moskova'yı özellikle parantez açmak
1: Evet,
0: istiyorum. O
1: tamam, ona şey
0: çok
1: yapalım.
0: önemli çünkü.
1: Öncelikle sanıyorum kapıyı şu açtı. Bu Nice gittiğimizde bir
0: Evet.
1: piyano yarışmasına katıldık. O zaman
0: Ödülünüz
1: Türk
0: var.
1: olarak evet oradan ödül almış olmak bize tabii biraz kapı açtı. Bu sefer Amerika'da işte Steinway Hall'de konser. O zamanlar için bizim için
0: Çok
1: tabii
0: önemli.
1: şimdikinden gerçekten çok farklı bir şey taşıyordu. Akabinde döndüğümde burada evet Fulbright bursu kazandım. Tam o sırada da konservatuarda bir hani işe girmek ve başlamak gibi de bir olanak oldu. Dolayısıyla Fulbright bursunu kullanmadım. Juilliard'ı kazandım. Orada Juilliard'ın sınavına gittim girip. Ama daha sonra gitmedim.
0: Sonra Moskova
1: Moskova'ya
0: ile.
1: gittik. Evet, orada bir 5 yıllık bütünleşik bir doktora programı
0: Evet.
1: kazandım. Fakat nihai kararım İtalya'da oldu.
0: Evet, onu da soracağım. Gerçekten öyle. Burada hem Moskova'yı görüyorum, sonra İtalya'yı görüyorum. Ama buradan devam edeceğiz. Bir müzik arası verelim istiyorum sizin müzik yaşamınıza. Benim de izlediğim bir konser var 2024 yılında Sunakan Keman Günlerinde. Sunakan'ın doğum gününde 21 Ekim'de. Şinitke Bozoklar'la birlikte siz de sahnedeydiniz. O eser hakkında bilgi verir misiniz biraz? Çok zor bir eser olduğunu dinlemesi ve çalması.
1: Evet, doğru. Aynı şekilde o da çok keyifli bir konserdi. Geçen haftalarda Eskişehir senfoniyle yine Rengin Gökmen, Tayfun Bozok ve eşi Derya Bozok ile birlikte tekrar perform ettik. Eser çok çağdaş.
0: Çok çağdaş.
1: Çünkü Şinitke'nin eserle ilgili çok farklı düşünceleri var. Ya arayışı ve bulmaya çalıştığı şey çok farklı. Dinleyici için de, çalıcı için de oldukça zor. Orada bir prepared piyano kullandık ve klausen, yani hazırlanmış bir piyano. Biraz daha bozuk sesler üzerine dampınılar elde etmeye çalıştığı bir eser. O prepared piyano ile ilgili de çok ciddi bir çalışmamız oldu. O piyanoyu bozmanın Avrupa'da çok farklı teknikleri ve bu işle uğraşan akordörleri var. Biz bunu biraz kendi imkanlarımızla nasıl o hale getiririz diyerek öyle bir çalışma yaptık. Çok da keyifli bir konser oldu. Şimdi tabii dinleteceğimiz bölüm onun en dinlenilebilir olan kısmı.
0: Aslında öyle demeyelim. Eser bütün olarak sizi içine alıyor.
1: Çok.
0: Salonda çok. Ben dinleyici olarak sizi tabii ki çalarken çok etkiliyor mutlaka
1: çok,
0: sizi.
1: Çok keyifli. Yani ama o kadar keyifli. Hele ki çalıştıkça iyice bütünleştiğiniz ve zevk almaya başladığınız bir eser.
0: O söz ettiğimiz bölüm anneannesi ne yazılmış.
1: Evet, ona ithaf. Yani daha doğrusu sanıyorum Derya Hoca bunu çok daha keyifli anlatıyor. Onun sevdiği tangolara benzetmek için yazdığı bir kısım. Evet.
0: Çok sık dinliyorlarmış herhalde anneannesiyle.
1: Evet.
0: O çok güzel bir bölüm. Şimdi oradan bir bölüm dinleyelim. Müzik arası verelim. O bölümü dinleyelim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.

0: Schinske'nin bir numaralı Concerto Grosso'sunu Rengim Gökmen yönetimindeki Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası dinledik. Solistler Tayfun Bozok, Derya Bozok ve bu haftaki konuğum Elif Akar Kosman'dı. Şimdi biz sanıyorum sizin müzik yaşamınızda Rusya'da, Moskova Konservatuvarı'nda kalmıştık. O yıllarda Moskova'ya gidişiniz, işte bir 5 yıllık bir programa başladığınızdan söz etmiştiniz. Nasıl oldu ülke değiştirmek, orada şartlara uymak?
1: Evet, üst üste çok farklı ülkelerde bulunmuş oldum bu durumda. Tabii o zamanki oradan mezun çok kıymetli piyanist arkadaşlarım var, hala şu an oradalar. Onların aslında vesilesiyle, onlar orada başlayınca ve gerçekten çok önemli bir konservatuvar olduğu için ben de oranın sınavına girdim. Fakat yaşam koşulları her insanın kaldırabileceği durumda mı onu bilemiyorum. Veya benim için biraz zorlayıcı oldu. Havası bile buna dahil. Yani
0: çok soğuk değil mi?
1: Aşırı derecede yurt şartları, müthiş hocalar, müthiş piyanistler, oradan yetişen herkes çok harika. Yani o anlamda ya akademik ortamda söylenecek hiçbir şey yok. Özellikle yurt, hava ve bu koşullar biraz beni zorladı. O yüzden ne yapabiliriz, bunu burada mı bitirmeliyim derken kendimi İtalya'da buldum.
0: Evet, evet. Orada devam ettiniz.
1: Evet, orada hocam Fransız bir hocayla, Marlene Mokey ile çalıştım. Orada da bakın Fransız bir hocayla çalıştım. Benim böyle biraz o anlamda karmaşık bir
0: Fransız ekolü diyebiliriz.
1: Evet, evet. Evet. İtalya'da okudum ama bir Fransız ekolü ama üzerinden çalıştım.
0: İtalya herhalde sıcak bir ortam.
1: Dünyanın en güzel yeri
0: evet,
1: diyebilirim.
0: Evet, doğru,
1: evet. Doğru. Evet, çok keyifliydim.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Sonra döndünüz.
1: Evet.
0: Yani yüksek lisans başarıyla bitti ama burada gördüğüm çok özel Santa Cecilia değil mi? Orada
1: evet,
0: vardı.
1: Roma şeydeki bir de konser için.
0: Lenglen'le o çalışmalarınız...
1: Hocamın yönlendirmesiyle o zaman piyanistler aranıyordu onunla çalınacak. Sağ olsun bizi yönlendirdi. Onunla da çok keyifli.
0: Evet.
1: Böyle bir imkan doğmuş oldu.
0: Şans diye düşünüyorum bu kadar tabii, değerli piyanistlerle çalışmak.
1: Tabii ki. Çok evet, büyük şans.
0: Ama sizin eğitiminizde de çok büyük katkısı var.
1: Tabii. Tabii.
0: Yani onlarla her ekolden, bir taraftan Fransız ekolü, bir taraftan Lenglen, işte İtalya, yani o bölge.
1: Evet, biraz şey oldu. Güzel, kompakt bir bana sağ olsun altyapı sağlamış oldu.
0: Evet, sonra döndükten sonra zaten siz gittiğinizde de Hacettepe'de başlamıştınız
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, başlamıştım. Zaten... Dondurmuş, yani dondurmak gibi bir durum olmuştu. Dönünce artık...
0: Kısım var.
1: Tabii, tabii.
0: Yani onlarla her ekolden, bir taraftan Fransız ekolü, bir taraftan Lenglen, işte İtalya, yani o bölge...
1: Evet, biraz şey oldu. Güzel, kompakt bir bana sağ olsun altyapı sağlamış oldu.
0: Evet, sonra döndükten sonra zaten siz gittiğinizde de Hacettepe'de başlamıştınız
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, başlamıştım.
0: Zaten...
1: Dondurmuş.

0: Önemli çünkü yurt dışına giden pek çok genç var. Sizin öğrencileriniz sanıyorum.
1: Evet, çok
0: Okulun
1: aktif
0: öğrencileri.
1: kullandığımız
0: Evet.
1: programlar hem yardımcı olabilmek adına benim için önemli bir süreçti, hem de aslında bu süreçlerde idareciliği
0: Deneyimlediniz.
1: öğrenmek
0: Yani.
1: için benim için de o süre beni çok sıksa da ondan sonra içinden çıktığımda birçok şey öğrenmiş olarak çıktığım süreçler.
0: Evet. Şimdi bir süredir bölüm başkanısınız. En başta da söz
1: Evet.
0: etmiştim. İdarecilik bir sanatçı için zor diye düşünüyorum, öyle mi? Yani zaman açısından zor.
1: Evet, yani şöyle tabii ki çok zor bir şey. Bir kere bizlerden biraz fazla şey yapmamız bekleniyor. Ve bu sadece Türkiye için geçerli bir şey mi yoksa hani dünyada da bu şekilde mi ilerliyor? Aktif olarak çok iyi bilmiyorum doğrusu. Ama öğretmenlik yapıyoruz ve bu gerçekten çok zor bir şey. Ve bunu ilköğretim 5'ten doktora sona kadar olan çok büyük bir yaş skalası içerisinde yapıyoruz. Yani ilkokul öğretmeni var, lise öğretmeni, diğer tarafta bir üniversite öğretmeni varken biz bunların hepsi için öğretmen. Yani hepimizin sınıfında 5. sınıftan yükseğe kadar öğrenci var ve bu pedagojik yönden de oldukça zaman alan, yorucu bir iş. Yanında çalıcılık yapıyoruz, hep korepetisyon yapıyoruz. Bütün gençler çalmaya devam ediyoruz, eşlik yapıyoruz yani okul içerisinde. Yanında idarecilik, yani böyle sanki birden fazla meslek yapıyoruz.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: şimdi bir
0: Çok güzel
1: meslek ismini
0: anlattınız.
1: zikretmek istemiyorum ama bir nasıl diyeyim bir banka çalışanının bir pozisyonu oluyor ve o pozisyonu devam ettiriyor. Bizde tabii öyle bir şey yok. Her ucuyla.
0: Hem siz konserlerinize devam ediyorsunuz,
1: Tabii o da başka.
0: sahnedesiniz,
1: O da başka bir yönü.
0: derslere girip çıkıyorsunuz, öğrencileriniz var. Bir taraftan da idarecilik.
1: Evet.
0: Gerçekten kolay gelsin.
1: Evet yani sağ olun. Yani ama şey tabii keyifli içinde olmayı sevince.
0: Evet, doğru. Hiçbir şey zor gelmiyor. Şimdi burada bir çalacağımız bir sizin kayıtlarınızdan bir eser daha var ki bu da sizin için önemli sanıyorum. 2021 yılında İstanbul Gedik Üniversitesi'nde festivalde verdiğiniz konserden bir eser sunacağız. Schumann'ın piyano sonatı. Sol minör 2 numaralı. Nasıl bir eser, neler söylersiniz bize?
1: Benim için kıymetli bir kıymeti var doğrudur. Bu benim Oya Hoca ile çalıştığım bir eser ve 37-38 yaşında bir besteciyi damarlarıma kadar hissettiğimi düşündüğüm ve anlamaya çalıştığım bir eser ve gerçekten piyanistik anlamda oldukça zor. Schumann'ın eserle ilgili eğer söz
0: Evet
1: etmemi
0: lütfen. Clara
1: isterseniz.
0: Schumann var işin içinde galiba.
1: Şöyle var, evet bir parmağı var. Şöyle aslında 3 tane sonatı var. Bu 2. sonatı. Bölümleri farklı yıllarda yazılmış. Ve bu sonat opus numarasından belli olduğu üzere böyle son
0: Bir, evet.
1: gibi gözüküyor
0: Opus
1: ama
0: 22.
1: evet aslında 1. ve 3. sonatlarıyla yani hepsini aynı anda bestelemeye başlamış ama işte eşlikler Schumann bu
0: Evet.
1: sonatın 4. bölümünü demiş ki bunu kimse çalamaz. Bu şekilde olmaz. Ya bunu tekrar revize etmek lazım gibi onun bir şeyi üzerine 4. bölümünü tekrar bestelemiş. Bu iki versiyonu da günümüzde o 4. bölümlerin
0: Çalınıyor.
1: evet çalınıyor. Ben onun ikinci yazılan yani aslında Clara Schumann'ın arzu ettiği
0: Şekilde.
1: şekliyle olanı çalıyorum. Aynı şekilde zaten aslında bunun ilk icrasını da yine Clara Schumann yapıyor. Eser 1838'de besteleniyor. 40'ta Clara Schumann ilk icrasını da kendi yapıyor. O
0: Evet.
1: yüzden böyle bir katkısı var esere.
0: Evet, çok önemli. Biz şimdi sizin yorumunuzu dinleyelim. Robert Schumann'ın Opus 22, 2 numaralı sol minör piyano sonatını dinliyoruz.

0: Schumann'ın Opus 22 2 numaralı piyano sonatını dinledik Elif Akar Kosman'dan. Şimdi sizin müzik yaşamınıza başka bir yönüyle devam edeceğiz. Siz müzisyen bir ailede doğduğunuzu söylediniz. İşte annenizle devam ettiniz yola büyük bir kısmında. Sonrasında işte yurt dışları var filan. Şimdi yine bir müzisyen ailede devam ediyorsunuz. Çünkü eşiniz de bir sanatçı, opera sanatçısı.
1: Evet.
0: Umut Kosman, onunla da çok güzel, keyifli bir röportaj yapmıştık
1: Evet,
0: burada.
1: evet.
0: O, yani siz artık Umut Bey'le eşlikçi olarak da devam ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir ikilisiniz, çok güzel bir ikilisiniz. Sürekli konserler veriyorsunuz. Bu size neler düşünüyorsunuz ikiliniz konusunda?
1: bu aslında biraz bizim istemimiz dışında,
0: Gelişti.
1: evet gelişen yaptığımız birkaç konser sonrasında aslında bir duo haline dönüşmemize sebep olan bir durum. Çok kıymetli bir bariton. Yani gerçekten aile bağını tenzih ederek söylüyorum. Ve müzisyen altyapısı olduğu için eşlik etmesi çok rahat.
0: Değil mi?
1: Birlikte çalışmak çok keyifli. Artık zaten bir oturmuş. Bir de birbirini tanımanın da bir noktada birlikte müzik yaparken çok önemli olduğunu, nerede ne yapacağını
0: Hemen hissediyorsunuz.
1: algılayabilmenin. Evet, çünkü her an her şey aynı gitmeyebiliyor. Özellikle şancılar için. Umuyorum ya, onlar adına konuşmak, yanlış bir şey söylüyor olmak istemem. Ama o gün daha uzun tutabiliyor. İşte ertesi gün daha başka bir şey yapabiliyor ve onu hissedebilmek, birlikte çalışmak çok keyifli. Yakın zamanlarda bir sürü konserimiz
0: Oldu.
1: oldu.
0: Evet,
1: Evet,
0: evet.
1: evet.
0: Sanıyorum dinleyici de tepkisi çok iyi diye düşünüyorum.
1: İyi,
0: Yani
1: iyi. Evet, yani şey.
0: dinleyicileri neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Biz izlerken tamam çok mutlu oluyoruz filan ama siz de herhalde oradaki performansınızla farklı şeyler düşünüyorsunuz.
1: Çok keyifli. Ben biraz aslında ikimiz de sahnede çok rahat gözüken fakat öncesinde çok titiz, programlı,
0: Disiplin.
1: disiplinli iki
0: Evet.
1: insanız.
0: Evet.
1: Oraya kadar eğer oraya o süreci iyi yönetebiliyorsanız sahnede birlikte müzik yapmak çok keyifli. Zaten birbirlerimizi sahnede görerek böyle bir şeye adım atmış iki insan olarak.
0: Yola çıktınız.
1: Evet.
0: Aa, ne güzel.
1: ve yani mesleğimize de gerçekten, yani adına konuşmak istemem ama aşık iki kişiyiz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sahnede birlikte olmak gerçekten çok keyifli bir şey.
0: Evet. Sanıyorum opera sanatçıları için de bir şey var. Sesin oturması denen bir şey var.
1: Evet.
0: Yani onun da bir yaşı var herhalde.
1: Yani ben bilmiyorum. Kendi mesleğim olmayınca biraz tedirgin konuşuyorum.
0: Ama
1: Yani
0: Umut...
1: umuyorum yanlış bir şey yani konuşmuyorumdur. Aflarına sığınıyorum opera sanatçılarının. Fakat ben öyle olduğunu
0: Evet.
1: düşünüyorum.
0: Umut Bey de onu izliyoruz aslında.
1: Bence evet, yani gerçekten sesinin zirvesini yaşadığı, yani
0: Evet.
1: vücutla da ilgili belki bir şey olabilir ama o olgunluk seviyesinin sese yansıdığı bir dönem olduğunu ben de düşünüyorum, evet.
0: Evet. Şimdi artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizin Napolitanlar konseri de var herhalde birlikte
1: Evet, evet
0: yaptığınız.
1: var.
0: Bu hangi yılda bilemiyorum ama çok güzel bir
1: Evet, onun yılına inanın ben de çok net şu an
0: Tostinim,
1: hatırlayamıyorum.
0: Tostinimli şarkısı
1: Tostini
0: var.
1: çok yaptık. Onu
0: Evet.
1: çok çok seviyor
0: Evet, evet.
1: söylemeyi. Ve gerçekten çok enteresan bir müzik yazısı var. Yani böyle aniden içine girip çok
0: Evet.
1: sahnede bile farklı nüanslar bulabildiğiniz
0: Evet.
1: çok keyifli bir besteci. Onun Oda şarkıları bu konseri tabii revize ederek ve içindekileri değiştirerek birçok kayıt yaptık ama bu bir CD çalışmasına
0: Öyle mi?
1: başlamak için başladığımız bir şey, inşallah tamamlayacağız.
0: Ha, CD çıkacak o zaman yakında.
1: Ümit ediyorum yani, evet, o
0: Evet,
1: böyle bir plan
0: evet.
1: içerisinde başlanmış bir şey.
0: Evet, bu adını da söyleyelim. Donna Vorer Morir. Doğru mu
1: Evet,
0: söyledim?
1: Donna Vorer Morir,
0: Morir,
1: doğru.
0: evet.
1: Evet.
0: Bu güzel şarkıyla son olarak programımızı kapatıyoruz artık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun.
0: Her zaman bekliyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda Richard Strauss'un edebiyattan esinlenerek bestelediği orkestra eserlerini dinleyeceğiz. Almanya'da savaşın yarattığı yıkımın en yoğun hissedildiği 1944 yılının kış aylarında Richard Strauss, Goethe'nin tüm eserlerini okumaya koyuldu ve şairin Olağanüstü Metamorfozlar adlı şiirlerinden çok etkilendi. Genellikle yaylı çalgılar repertuarının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Metamorfozlar, Strauss'un en trajik anlatılarından biri sayılır. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde tasarlanan eser, Strauss'un Alman kültürünün yok oluşuna ve ülkedeki opera binalarının bombalanması da dahil olmak üzere tüm yıkımlara karşı duyduğu yası ifade eder. Strauss'un Metamorfozlar için hazırladığı eskiz defterinde uzun yıllar çalıştığı ulusal tiyatronun yıkımına atıfta bulunan Münih'e ağıt yazan bir not bulunur. Metamorfozları bitirdikten birkaç gün sonra besteci günlüğüne şunları yazdı. İnsanlık tarihinin en korkunç dönemi sona erdi. En büyük suçluların yönetimindeki 12 yıllık vahşilik, cehalet ve kültür karşıtlığı dönemi Almanya'nın 2000 yıllık kültürel evriminin sonunu getirdi. Strauss ilk başta Goethe'nin şiirlerini koro için bestelemeyi düşünmüştü. Fakat yaptığı kronolojik okuma sonrasında fikrini değiştirdi. Goethe'nin ilk eserleriyle başlayıp her yıl yazdıklarını aynı sırayla okuyordu. Bir dostuna şöyle yazmıştı. Onu geliştiği ve sonunda olduğu gibi okuyorum. Şimdi kendim de yaşlandığıma göre Goethe ile tekrar genç olacağım ve sonra onunla, onun gözleriyle tekrar yaşlanacağım. Çünkü o gören bir adamdı. Benim duyduklarımı görüyordu. Gerçekten de Goethe yaşlandıkça düşünceleri derinleşmişti. Kendi zihinsel yolculuğunu tanımlamak için metamorfoz deyimini kullanıyordu. Bu sözcük her varlığın özünde olan bir arketipti. Varlık nedenli değişse de temel özü değişmez kalıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Richard Strauss'un Goethe'nin şiirlerinden esinlenerek bestelediği Metamorfozlar adlı senfonik eseri dinliyoruz. Bölümler Adagio ma non troppo, Agitato, Adagio tempo primo.

Richard Strauss'un 290 eser sayılı Metamorfozlar adlı eserini dinledik. Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nı Andris Nelsons yönetiyordu. Richard Strauss 22 yaşındayken Shakespeare'in Macbeth trajedisine dayanan bir senfonik şiir bestelemeye başladı. 2 yıl sonra 1888 yılında tamamladığı eserde Macbeth'in hırslı doğasını vurgulamayı amaçlamıştı. İlk seslendirildiğinde beğenilmeyen eser konser repertuarında yerini bulamadı. Daha sonra kapsamlı bir şekilde revize edildikten sonra eserin değeri ortaya çıktı. İçerik açısından Strauss, Shakespeare'in trajedisinin tamamını ele almaya çalışmaz. Ancak müzikal olarak oyunun 3 ana unsuruna odaklanır. Kısa bir fanfar, Macbeth'i temsil eden müzikal temanın girişini hazırlar. Bu girişte Macbeth'in kibirli ruhunu duyurur besteci. Ardından Lady Macbeth'in teması flüt ve klarnetlerle belirir. İki ana karakter tanıtıldıktan sonra çekişmeli bir diyalog gelişir aralarında. İkinci tema Kral Duncan'ın cinayetidir. Bu temayı hareketli müzikle duyurur Strauss. Bestecinin ele aldığı üçüncü tema ise Macbeth çiftinin vicdan azabıyla boğuşmalarını anlatır. Lady Macbeth'in müziği giderek daha parçalı hale gelirken Macbeth'in kendisi de yenilgiyle yüzleşir ve uzaktan gelen davul sesleri düşmanlarının yaklaştığına işaret eder. Sevgili dinleyiciler, şimdi Strauss'un Opus 23 Macbeth Senfonik şiirini dinliyoruz.

Richard Strauss'un Opus 23 Macbeth senfonik şiirini Şef Andris Nelsons yönetiminde Gewandhaus Orkestrası'ndan dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde Richard Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan bir vals dinleyeceğiz.

Reha Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan dinlediğimiz bölümü Şef Andres Nelsons yönetiminde Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Asuman Kafaoğlu Büken'in hazırlayıp sunduğu Müzik İçinde Öyküleri dinlediniz.
1: Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıradışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve İtalyan İskoç kemancı Nicola Benedetti'nin kemanının şarkı söyleyen sesine kulak verelim.

Kemancı Nicola Benedetti, Homecoming, bir İskoç Fantazisi adlı albümünden Max Bruch'un İskoç Fantazisi'nin birinci bölümü Adagio Cantabile'yi Rory MacDonald yönetimindeki BBC İskoç Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Benedetti, İskoçya'nın kuzey bölgesinde İtalyan bir baba ve İskoç bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, konservatuvar eğitimini İngiltere'de tamamlamış. Homecoming bir İskoç fantazisi Benedetti'nin İskoç köklerini keşfettiği bir albüm. İtalyan ismine rağmen İskoçya'nın en çok aranan kemancılarından biri olan Benedetti bir keşif niteliğinde olan Homecoming adlı albümünde memleketi İskoçya'nın müziğine son derece kişisel bir yolculuk yapıyor. İki farklı gelenek arasında büyüleyici bir yakınlaşma yakalayan albümde İskoç Senfoni Orkestrası dışında Benedetti'ye İskoç geleneksel müziğinin incediklerini çok iyi bilen bir grup usta müzikçi eşlik etmiş.

Memleketi İskoçya'ya olan sevgisini içten yorumuyla kulaklarımıza ulaştıran kemancı Nicola Benedetti, İskoçya'nın ulusal şairi ve şarkı sözü yazarı Burns'ün dizelerine dayanan Sevgi Dolu Öpücük ve Aşkım Kırmızı Bir Gül Gibidir adlı geleneksel halk şarkılarını Paul Campbell'ın ilk kez keman ve orkestra için yaptığı düzenlemesinden seslendirdi. Sanatçıya Rory MacDonald şefliğindeki BBC İskoç Senfoni Orkestrası eşlik etti. Homecoming, Bir İskoç Fantazisi adlı albümde geleneksel halk şarkılarını orijinal hallerine yakın düzenlemelerle yorumlayan Benedetti, bu geleneksel şarkıları yeniden canlandırırken İskoçya'nın ulusal şairi Robert Burns'e de saygı duruşunda bulunuyor. Bu ruhun İskoç fantazisine odaklanan albümde yer alan İskoç halk müzisyenlerinden Phil Cunningham, akordeon ve piyano, Elibane keman, Ewan Vernal kontrbass, Eamon Dorley buzuki, Duncan Chisholm keman, James McIntosh perküsyon ve Tony Bryan gitar, Julie Fowlis ise şarkı söylemenin yanı sıra düdükte çalıyor.

Phil Callaghan'ın Beni Uyandıran Yumuşak Işık adlı şarkısını kemancı Nicola Benedetti'den dinledik. İskoçya'nın coşkulu müzik elçisi Benedetti, İskoçya'nın önde gelen halk müzisyenlerinden Phil Callaghan, Al Bain ve halk şarkıcısı Julie Fowles de prova yaparken yıldırım hızındaki halk ezgileriyle başa çıkmak için yeni yay tekniklerini öğrenmek zorunda kaldığını söylüyor. Bunu yaparken de çok yorulduğunu ama bir yandan da İskoç müziğinin devam eden kutlamasının bir parçası olmaktan çok büyük heyecan duyduğunu da itiraf ediyor. Zaman zaman grubun birlik duygusunu yok ettiğini düşünen Benedetti, yerli halk müziği parçalarını yorumlama konusunda ekip arkadaşlarım bana karşı çok özverili davrandılar ve ben de James Scott Skinner'ın Kasırga Sedi adlı şarkısını kaydettikten sonra mikrofona uzanarak onlardan nazikçe özür diledim. Bu nazik özrü parçanın sonunda doğaçlamanın bir parçası olarak duyabilirsiniz.

0: I know that wasn't the plan. Sorry, sorry.
1: Kemancı Nicola Benedetti, James Scott Skinner'ın Kasırga Seda adlı şarkısının keman düzenlemesini seslendirdi. Müziğin tüm çeşitliliğiyle biraz olsun neşe ve keyif vermesini umuyorum diyen Nicola Benedetti'nin Homecoming, bir İskoç fantazisi albümünden son olarak geleneksel bir İskoç gal şarkısını Julie Fowles'ın dokunaklı yorumundan dinliyoruz. Şarkıyı keman ve orkestra için Campbell düzenlemiş.

Geleneksel melodilerin özgünlüğünü, Robert Burns'un zamansız şarkılarını ve modern halk şarkılarının düzenlemelerini bir araya getirerek İskoçya'nın kültürel mirasına canlı bir müzikal yolculuk yapan Nicola Benedetti'nin Homecoming albümünden son olarak Julia Fowles'ın söylediği "Ağladığım Kişi Mac Sheery Değil" adlı geleneksel İskoç şarkısını dinledik.

Chelsea Mishemaiski Rare Recordings, nadir kayıtlar adını taşıyan albümünden Tameso Narita'nın Hamabe no Uta, Deniz Kıyısının Şarkısı adlı parçasını piyanist Darya Hovara eşliğinde seslendirdi. Sovyet doğumlu İsrailli Chelsea Mishemaiski, yoğun ifade gücüne sahip bir müzikçi. Rus geleneğini sürdüren sanatçı aynı zamanda kendine özgü son derece romantik bir üsluba sahip. 30 yılı aşkın süredir Deutsche Grammophon'un özel sanatçısı olan Mishemaiski olağanüstü çalışmalarını kutlamak amacıyla Deutsche Grammophon plak şirketindeki tüm kayıtlarının yanı sıra Philips için yaptığı kayıtlardan oluşan 44 CD'lik bir set sundu. Maiski'nin violonselinin şarkı söyleyen sesini dinlediğimiz nadir kayıtlar içinde yer alan geleneksel Japon Itsuki ninnisi ve Yon Chun Kim'in elejisi uluslararası alanda bu kayıt yapılırken ilk kez yayınlanmış.

Geleneksel Japon Itsuki ninnisini ve besteci Yon Chun Kim'in Eleji adlı eserlerini cellist Mishe Maiski'den dinledik. 44 CD'lik sınırlı sayıda basılan bu albüm Maiski'nin solo kayıtlarını temel cello repertuarını içermekle birlikte daha az bilinen eserler ve çoğunlukla Maiski tarafından ve Maiski için yazılmış leadler veya oda müziği cello düzenlemelerine de yer vermiş. 74. yaşını 136 sayfalık bir kitapçıkla paketlenen ve dünya çapında beğeni toplayan bu çok değerli koleksiyonla kutlayan Mishe Maiski'nin Nadir Kayıtlar adını taşıyan albümünden Doğanın Ortasında Yaşamama İzin Verin başlığı altında düzenlemesini Maiski'nin yaptığı Koreli bestecilere ait iki şarkıyı dinleyerek Maiski'nin cellosunun tadını son kez çıkaralım.

Biri Kuzey, diğeri Güney Kore'den gelen besteciler Yon Chun Kim ve Yoon Suk Choi'nin Yeşiltepe arasında yaşayacağım ve Goimgang Dağı'na özlem adlı şarkılarını Violoncelci Mişa Maiske kendi düzenlemesinden seslendirdi. Sanatçıya piyanist Darya Hovar'a eşlik etti. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Müzik Masası'nda bu haftanın konusunu Eylül yaptık ve yeniden başlamak dedik. Takvimde yeni bir yılın değil ama nedense yeni bir başlangıcın duygusunu taşıyor Eylül ayı. Belki çocukluğumuzdan beri böyle. Eylül yeni bir okul yılının, yeni defterlerin, yeni kitapların, yeni öğretmenlerin ayı. Büyüdükçe okulun yerini başka başlangıçlar alıyor. Yeni bir çalışma dönemi, yeni projeler, yeni konserler, belki yeni bir şehir, belki yeni bir hayat düzeni. Yaz aylarının gevşek ve zamansız günlerinden sonra Eylül bizi yeniden hayatın ritmine çağırıyor. Bana göre yeni başlangıçların her zaman romantik bir tarafı da var. Henüz gerçekleşmemiş olanın bütün ihtimallerini taşıyorlar çünkü. Geçmişin yükü bir an için hafifliyor. Önümüzde henüz yazılmamış bir sayfa gibi beliriyor. Yeni bir başlangıç gerçekte ne kadar zor olursa olsun zihnimizde çoğu zaman daha güzel, daha umutlu ve daha mümkün görünüyor. Ve aslında öyledir de. Zira hayatın değişmeyen bir gerçeği var, değişim. Mevsimler değişiyor, şehirler değişiyor, insanlar değişiyor. Biz değişiyoruz ve bazen değişim bizim seçtiğimiz bir şey olmaktan çıkıp hayatın kendisinin bize dayattığı bir hareket haline geliyor. Fakat ben yine de o dayatmanın altında bizim seçimlerimizin de parmağı olduğuna inananlardanım. Eylül'ü güçlü bir ay yapan da biraz bu. Çünkü Eylül yalnızca değişimin habercisi değil, değişmeye cesaret etmenin de ayı. Bir düzeni geride bırakmak, alışkanlıklarımızdan vazgeçmek, yeni bir yola girmek, hepsi de cesaret isteyen eylemler. Yeniden başlamak aslında biraz da bilinmeyeni evet demekten geçiyor bence. Bugün Müzik Masası'nda Eylül'e buradan bakacağız ve bunu yaparken müziğin en temel araçlarından birinden zamandan yararlanacağız. Bugün dinleyeceğimiz eser Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin The Seasons yani Mevsimler başlıklı piyano albümü. Tchaikovsky bu eseri 1875 yılının sonlarıyla 1876 yılı arasında St. Petersburg'da yayımlanan Novelist adlı müzik dergisi için hazırlıyor. Derginin editörü Nikolay Matveyev, Tchaikovsky'ye yılın her ayı için birer piyano parçası yazmasını öneriyor. Amaç derginin her sayısında yeni bir Tchaikovsky eserine yer vermek. Tchaikovsky bu öneriyi kabul ediyor ve ortaya her biri bir aya adanmış 12 karakter parçasından oluşan bir piyano albümü çıkıyor. Burada karakter parçası terimi önemli. Çünkü Tchaikovsky'nin yaptığı şey Vivaldi'nin 4 mevsimde olduğu gibi mevsimleri büyük bir dramatik yapı içinde resmetmek değil. Her parça belirli bir ayın atmosferini, bir görüntüyü, bir etkinliği ya da bir duyguyu yakalayan kısa bir müzikli resim niteliğinde. Besteci aynı zamanda her parçanın başına o ayın ruhunu çağrıştıran şiirsel bir epigraf yerleştiriyor. Bu epigraflar müziğin ne anlattığına dair doğrudan bir açıklama olmaktan çok dinleyiciye bir duygu alanı açıyor. Örneğin Ocak ayı Noel zamanı, Şubat ayı Karnaval, Mart ayı Tarla Kuşlarının Şarkısı, Nisan ayı Kardelenler, Mayıs ayı Mayıs Geceleri, Haziran ayı Barkarol, Temmuz ayı Biçer Döver'in Şarkısı, Ağustos ayı Hasat, Eylül ayı Av, Ekim ayı Sonbahar Şarkısı, Kasım ayı Troika, Aralık ayı ise Noel zamanı olarak başlıklandırılmış. Dolayısıyla mevsimler yalnızca doğanın değil, Rusya'daki gündelik hayatın ve kültürel yaşamında müzikal bir takvimi diyebiliriz. Eserde ilginç olan bir başka nokta da 12 parçanın yalnızca 4 mevsime eşit olarak dağılmaması. Tchaikovsky burada astrolojik bir mevsim sınıflandırması yapmıyor. İnsanın zamanı yaşama biçimini merkeze alıyor. Eylül bölümünde örneğin sonbaharın gelişi av sahnesiyle anlatılıyor. Ekim biraz daha içe dönük bir karaktere bürünüyor. Kasım'da ise Rusya'nın kış manzarası ve üç atlı kızak yani Troika müziğe geliyor. Aralık'ta yıl yeniden tamamlanıyor. Bu anlamda mevsimler bize yalnızca zamanın geçişini değil, zamanın döngüsünü de hatırlatıyor. Ve belki de bugünkü Eylül temamızla en güzel kesişme noktası burada. Çünkü her yıl yeniden başlıyor. Aynı aylar yeniden geliyor, aynı mevsimler dönüyor ama biz hiçbir zaman bir önceki yılın insanı olarak kalmıyoruz. Dinleyeceğimiz eserin katalog numarası konusunda da küçük bir ayrıntı eklemem gerekir. Tchaikovsky'nin bu albümü farklı yayın ve katalog geleneklerinde Opus 37A ve Opus 37B olarak karşımıza çıkabiliyor. Dinleyeceğimiz kayıtta ise eser Opus 37B olarak yer alıyor. Şimdi bu 12 parçalık müzikal yılı Rus piyano geleneğinin en önemli yorumcularından biri olan Mikhail Pletnev'den dinleyeceğiz. Pletnev'i yalnızca bir piyanist olarak düşünmememiz gerekir. 1957 doğumlu sanatçı, genç yaşta uluslararası bir piyanist olarak tanınıyor. Daha sonra şeflik ve bestecilik alanlarında da önemli çalışmalar yapıyor. 1990'da Rus Ulusal Orkestrası'nın kuruluşunda rol alıyor ve uzun yıllar orkestra şefi olarak da etkin çalışmalar yapıyor. Piyano yorumculuğunda özellikle Rus repertuarına getirdiği son derece kişisel yaklaşımı, ayrıntılı artikülasyonu, ritmik esnekliği ve ses katmanlarını birbirinden ayıran renk anlayışıyla dikkat çekiyor. Evet, şimdi Pletnev'in yorumunda Çaykovski'nin bir yılını birlikte yaşayacağız. Ocaktan başlayıp Aralık'a kadar ilerleyeceğiz. Ve belki eser bittiğinde takvimde bir yılın tamamlanmasının aslında bir son olmadığını, bir başka başlangıcın eşiği olduğunu hissedeceğiz. Evet, dinleyelim şimdi Peter Ilyich Çaykovski'ye The Seasons Opus numarası 37B. Piyanistimiz Mikhail Pletnev çalıyor.

Rus besteci Peter Ilyich Tchaikovsky'nin Mevsimlerini piyanist Mikhail Pletnev'den dinledik. Evet, bir yıl geçti. Tchaikovsky'nin müziğinde Ocak'tan Aralık'a kadar zamanı izledik. Karnaval, bahar, yaz geceleri, hasat, sonbahar ve ilk kar. Doğanın değişimini ve onunla birlikte değişen insan hayatını izledik. Ama takvimde bir yılın geçmesiyle insan hayatında bir yılın geçmesi aynı şey değil. Çünkü zaman ilerledikçe eylüller de değişiyor. Çocukken eylül yeni bir okulun heyecanıydı. Yeni defterler, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenlerdi. Her şeyin yeniden başlayabileceğine inanılan bir dönemdi. Sonra başka eylüller geldi. Yeni kararların, yeni yolların, bazen vedaların, bazen de insanın kendisiyle ilgili aldığı zor kararların eylülleri geldi. Ve bir noktadan sonra eylül yalnızca önümüze bakmakla ilgili olmaktan çıkıyor sevgili dinleyicilerimiz. Biraz da geriye bakıyoruz. Neleri yaşadık, neleri geride bıraktık, hangi başlangıçlar gerçekten yeni bir hayat getirdi, hangileri bizi yalnızca başka bir yere taşıdı. Eylül programımızın ikinci ve son eserini Frank Sinatra'nın söyleyeceği şarkıyla tam da bu noktada birleştirdim. September in the years. Buradaki eylül artık takvimdeki bir ay değil. İnsan ömrünün içindeki bir zaman dilimi. Geçmiş yıllara bakarken duyulan o karmaşık duygu. Biraz hüzün, biraz özlem ama belki hepsinden önemlisi yaşanmış olana duyulan bir kabulleniş. Programımıza yeniden başlamak diyerek başlamıştık. Şimdi belki bunun başka bir anlamını biliyoruz. Yeniden başlamak, geçmişi silmek değil. Değişmemiş gibi davranmak da değil. Tam tersine değiştiğimizi kabul ederek devam edebilmek. Ve belki cesaret de tam burada başlıyor. Hayatın artık eskisi gibi olmayacağını bilip yine de önümüzdeki zamana doğru yürümekte. Tchaikovsky bize zamanın döngüsünü hatırlattı. Bir yıl sona ererken bir yenisinin başlayacağını. Şimdi Frank Sinatra ile takvimden çıkıp insanın kendi hayatındaki zamana bakacağız. Ve belki onun şarkısının ardından şunu düşüneceğiz. Her tamamlanış içinde yeni bir başlangıcın ihtimalini taşır. Ben Serla Balkarlı, Bursan Klasik'te sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Müzikle kalın.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

go.

Yeah.

fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 yaşında. Eylül 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan 6. festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikseverlere oda müziğinin samimiyetini, çeşitliliğini ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. Violonselci Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, yıldız isimleri seçkin oda müziği gruplarını sahnesinde ağırlarken, Off the Record söyleşileri, İlham Veren Buluşmalar adlı söyleşi serisi, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ile dikkat çekiyor. İstanbullu müzikseverlere yaratıcı, merak uyandıran, etkileyici, çok yönlü yeni deneyimler sunacak olan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin bugüne kadar ağırladığı seçkin solist ve oda müziği topluluklarının öne çıkan albüm kayıtlarından seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Erkan Tabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çelist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Lieber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

Sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Kope, Katerina Şatzinikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Kope ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Kope'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hoşule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutr, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'te bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve Masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp, Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda, Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve El Königlied'leri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir ile piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Füceyre Uluslararası Piyano Yarışması'nda beşincilik, Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Can Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

bağımsız sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 yaşında. Eylül 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan 6. festival, her yıl olduğu gibi bu yılda müzikseverlere oda müziğinin samimiyetini, çeşitliliğini ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. Violonselci Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, yıldız isimleri seçkin oda müziği gruplarını sahnesinde ağırlarken, Off the Record söyleşileri, İlham Veren Buluşmalar adlı söyleşi serisi, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ile dikkat çekiyor. İstanbullu müzikseverlere yaratıcı, merak uyandıran, etkileyici, çok yönlü yeni deneyimler sunacak olan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin bugüne kadar ağırladığı seçkin solist ve oda müziği topluluklarının öne çıkan albüm kayıtlarından seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Borusan Klasik.
1: Gitarın Ustaları. Hazırlayan Emre Ünlenen.

0: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 58. bölümünde birlikteyiz. Ben Emre Ünlenen. Bugün uzun zamandır bu programda yer vermek istediğim, benim için kişisel olarak da çok özel bir müzisyenin çalışmalarını dinleyeceğiz. Amerikalı gitarist, düzenlemeci ve repertuar üreticisi Greg Nestor. Greg'le tanışıklığımızın tam olarak hangi aya, hangi güne uzandığını artık hatırlayamıyorum. Ama sanırım 2012 yılıydı. Lisans eğitimimi henüz tamamlamış, genç ve açıkçası oldukça acemi bir gitaristim. Bir yandan klasik gitarın geleneksel repertuarını öğrenmeye devam ediyor. Diğer yandan gelecekte yapmak istediğim oda müziği projeleri için sürekli farklı müzikler arıyordum. Gitarın başka çalgılarla bir araya gelebileceği, alışılmış repertuarın biraz dışına çıkabileceğim yeni yollar bulmak istiyordum. İşte tam o sıralarda Greg Nestor'un düzenlemeleriyle karşılaştım. İnternette eserlerine bakarken yaptığım şey aslında çok basitti. Kendisine doğrudan bir e-posta yazdım. Karşılığında ise bugün hala çok iyi hatırladığım dünyanın en nazik cevaplarından birini aldım. Genç ve kendisini hiç tanımayan bir gitaristin sorularını büyük bir ciddiyetle yanıtlayan, repertuarını paylaşan, yardımcı olmaya çalışan son derece cömert bir müzisyen vardı karşımda. O e-postayla başlayan iletişimimiz yaklaşık 14 yıldır devam ediyor ve Greg bu süre boyunca gerek repertuar arayışımda gerek gerçekleştirmek istediğim farklı projelerde her zaman destekleyici oldu. Bunun benim kendi sanat yaşamımda da somut karşılıkları oldu. Francis Plank'in özgün korno, trompet ve trombon için yazılmış Sonat FP 33 A'sından Gabriel Fauré'nin şarkılarına, Mario Castelnuovo Tedesco'nun Romancero Gitano Opus 152 adlı eserinin iki gitar ve koro için genişletilmiş düzenlemesine kadar Greg'in çalışmaları aracılığıyla birbirinden farklı müzikleri sahneye taşıma fırsatı buldum. Bunların bazıları Türkiye'de, bazıları ise dünyada ilk kez seslendirilen çalışmalar oldular. Belki de bu yüzden bugünkü program benim için yalnızca bir sanatçı portresi değil, aynı zamanda genç bir gitaristken repertuara bakışımı genişleten bir müzisyene küçük bir teşekkür niteliği de taşıyor. Greg Nestor'un gitar dünyasındaki önemini de tam burada aramak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun yaptığı işi yalnızca transkripsiyon sözcüğüyle açıklamak bence eksik kalıyor. Nestor, gitarın zaten sahip olduğu repertuarı yeniden düzenlemekten çok, gitarın henüz sahip olmadığı repertuarı alana kazandırmayı seçmiş bir müzisyen. Kataloğuna baktığımızda karşınıza Brahms, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Ravel, Debussy, Bruch gibi klasik gitar repertuarında doğal olarak bulunmayan besteciler önünüze çıkacak. Üstelik bu müzikleri yalnızca solo gitara değil, iki gitara, keman ve gitara, mandolin ve gitara, ses ve gitara, hatta gitar ve orkestraya kadar uzanan çok farklı formlarda dinleyebilirsiniz. Fakat onun müzik dünyasında başka bir alan daha var ki bugünkü programımızın önemli bir bölümünü oluşturacak. Hollywood'un büyük senfonik film müziği geleneği. Franz Waxman, Max Steiner, Bernard Herrmann, Dmitri Tiomkin, Henry Mancini, Erich Wolfgang Kongold ve Miklos Rozsa gibi bestecilerin büyük orkestra için yarattıkları renkleri Nestor'un elinde gitarda ve gitar merkezli oda müziğinde yeniden duyuyoruz. Burada yapılan şey orkestradaki bütün notaları altı tele sığdırmaya çalışmak değil. Asıl mesele müziğin karakterini oluşturan melodiyi, iç sesleri, armonik hareketi ve tınısal kimliği seçerek başka bir çalgılama içinde yeniden kurmak. Nestor'un film müziği düzenlemelerinin kalıcılığının önemli nedenlerinden biri de bu. You Must Remember This albümü kayıtları Hollywood'un senfonik hafızasını gitarın oda müziği dünyasına taşıyan önemli belgeler arasında yer alıyor. Üstelik bugün bu müzikleri anlatırken sözü yalnızca ben almayacağım. Programımız için Greg'den kısa bir ses kaydı rica ettim. Sağ olsun yine yıllar önce o ilk e-postamda olduğu gibi beni kırmadı. Dolayısıyla bu uzun hikayenin ardından önce kendisini kendi sesinden dinleyelim.
1: Welcome from California. This is Greg Nestor. Chamber music and the guitar has always held a special place for me, and much of my career has been spent expanding the repertoire and finding new and exciting ways to expand and augment this particular field for my beloved instrument. My exploration has taken me to unusual and never before tried repertoire, particularly in guitar duo, trio and quartet possibilities. New and exciting arrangements by Darius Milhaud, Richard Strauss, Maurice Ravel, Claude Debussy, and new concertos by these composers, as well as traditional works by Albinoni, Schubert, Mozart, Cimarosa, Albéniz, have allowed me to explore new directions. In the classic film score area, I have had direct access to manuscripts by Max Steiner, such as Casablanca, Treasure of Sierra Madre, composers Franz Waxman, Miklos Rocha, such as suites from El Cid, Ben-Hur, and many recorded in duo with Bill Kannengeisser, and many published through ClearNote Publications, currently over 175 publications available in beautiful printed editions, digital downloads, or even ebooks. So I have included a few selected recordings to give you an idea of the breadth of the possibilities and encourage you to explore. Happy hunting and new discoveries. Bye for now.
0: Greg'in kendi sözlerinden sonra artık müziğe geçelim. Programımızın ilk bölümünde Hollywood'un iki büyük bestecisine, Franz Waxman ve Max Steiner'e uzanıyoruz. Önce Waxman'dan iki eser dinleyeceğiz. 1939 tarihli The Adventures of Huckleberry Finn filminden Uvertür. Amerikan güneyini çağrıştıran hareketli dış bölümleri ile Mississippi üzerindeki yolculuğu resmeden daha sakin orta bölümü bir araya getiriyor. Ardından The Philadelphia Story için yazılmış suite'den bir seçki gelecek. Sonra Max Steiner'e geçeceğiz. Önce 1938 yapımı Jezebel filmindeki ünlü balo sahnesinden Waltz, ardından Steiner'in belki de sinema tarihinin dışına taşarak en geniş kitlelere ulaşmış melodilerinden biri olan 1959 yapımı A Summer Place filminden Theme from a Summer Place dinleyeceğiz. Greg Nestor'a bu düzenlemelerinde kendisine gitar dünyasının çok yakından tanıdığı William Kannengeisser eşlik edecek. Nestor ve Kannengeisser'ın iki gitarıyla dev Hollywood orkestrasının renklerinin nasıl bambaşka ve çok daha mahrem bir tını dünyasına dönüştüğünü birlikte dinleyelim. Sırasıyla Franz Waxman The Adventures of Huckleberry Finn, Uvertür, Franz Waxman The Philadelphia Story, Suite, Max Steiner Jezebel, Waltz ve Max Steiner A Summer Place Team. Düzenlemeler Greg Nestor'a ait, gitarda Greg Nestor ve William Kannengeisser. Şimdi müziklerimize kulak verelim.

Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 58. bölümünde Greg Nestor'un düzenlemeleriyle Hollywood'un müzikal hafızasında yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi 3 büyük besteciye kulak vereceğiz. İlk olarak Bernard Herrmann'ın Alfred Hitchcock sinemasıyla neredeyse özdeşleşen Psycho müziğinden Nestor'un oluşturduğu suite'i dinleyeceğiz. Herrmann'ın keskin, gerilimli ve psikolojik anlatımın iki gitar üzerine nasıl yeniden kurulduğuna özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Ardından Dimitri Tiomkin'in 1956 yapımı Friendly Persuasion filminden ana teması gelecek. Herman'ın karanlık dünyasının ardından çok daha lirik ve sıcak bir Hollywood diliyle karşılaşacağız. Bu bölümü Henry Mancini ile tamamlıyoruz. Önce The Molly Maguires filminden hareketli The Penny Whistlecick, ardından Darling Lily filminden Mancini'nin daha içe dönük melodilerinden Whistling Away the Dark. Her iki eserde de gitarda Greg Nestor ve William Kanengeiser var. Şimdi sırasıyla dinleyelim. Bernard Herrmann, Psycho Seat, Dimitri Tiomkin, Friendly Persuasion Team, Henry Mancini, The Penny Whistlecick ve Henry Mancini, Whistling Away the Dark.

iki gitarla sınırlı olmadığını çok güzel gösteren 3 farklı örneğe geçeceğiz. İlk olarak Eric Wolfgang Korngold'un Shakespeare'in Much Ado About Nothing oyunu için yazdığı müziklerinden Intermezzo ve Hornpipe dinleyeceğiz. Korngold bu müzikleri henüz Hollywood yıllarından önce Viyana döneminde yazmış. Nestor'un düzenlemesinde keman ve gitar eserin hem romantik hem de son derece canlı iki farklı yüzünü ortaya çıkarıyor. Bu kayıtları kemanda William Knut ve gitarda Adam Bloemen'in yer aldığı Dio Sonidos'un parlak yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Letonya doğumlu besteci Mark Larry'nin Three Jewish Dances Opus 192 adlı eserine geçiyoruz. Cher, Yementin Wedding Dance ve Hora başlıklı 3 dansı Nestor'un mandolin ve gitar düzenlemesiyle Jakob Rowan ve yine gitarda Adam Lovin'den dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyiciler, programın son eserine geldik. Greg Nestor'un sanat yaşamını anlatırken bu programı Miklós Rozsa olmadan tamamlamak mümkün değil. Çünkü burada artık yalnızca bir bestecinin eserlerini gitara düzenleyen bir müzisyenden söz etmiyoruz. Besteciyle doğrudan çalışan ve gitar repertuarına yeni bir özgün eserin kazandırılmasına aracılık eden bir gitaristten söz ediyoruz. Greg'in Rozsa ile ilişkisi 1980'li yıllarda gelişmeye başlamış. Nestor'un gitarın imkanlarını besteciye göstermesi ve gitar için yeni bir eser yazmasını istemesinin sonucunda Rozsa 1986 yılında Sonata for Guitar Opus 42'yi bestelemiş ve eseri Greg Nestor'a ithaf etmiş. Bence bu hikaye bugün bütün program boyunca konuştuğumuz şeyi çok güzel özetliyor. Bir düzenlemeci yalnızca geçmişte yazılmış müzikleri başka bir çalgıya taşımak zorunda değil. Bazen yeni ilişkiler kurarak, yeni olanaklar göstererek ve sonunda daha önce var olmayan bir repertuarın doğmasına da katkıda bulunabiliyor. Programımızın son eserinde Miklós Rozsa'nın 3 bölümlü gitar sonatının finalini dinleyeceğiz. Allegro Frenetico. Bestecinin 20. yüzyıl Hollywood'undaki büyük orkestral dünyasından tek bir gitarın üzerine yoğunlaşmış olağanüstü enerjik bir final. Miklós Rozsa, Sonat for Guitar, Opus 42, 3. bölüm, Allegro Frenetico, gitarda eserin ithaf edildiği isim, Greg Nestor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 58. bölümünde çok değerli dostum Greg Nestor'un müzik dünyasını ve gitar repertuarına kazandırdığı farklı renkleri birlikte dinledik. Hollywood'un büyük orkestra müziklerinden oda müziğine, farklı çalgı birlikteliklerinden Miklos Rozsa'nın özgün gitar sonatına uzanan bu yolculuk, bana göre Greg'in gitar dünyasına yaptığı katkının en güzel örneklerinden biri. Yaklaşık 14 yıldır dostluğundan ve desteğinden büyük mutluluk duyduğum Greg Nestor'a hem bu program için gönderdiği özel kaydı hem de yıllar boyunca gitar repertuarına kazandırdığı bu çalışmalar için huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben Emre Ünlenen. Programla ilgili görüş ve önerilerinizi gitarinustaları@gmail.com adresi üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka hikayeleri ve yeni sesleriyle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Gitarın Ustaları, Emre Ünlenen hazırladı.

prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Erkan Tabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çelist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Lieber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

Sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Kope, Katerina Şatsi-Nikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Kope ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Kope'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hoşule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutr, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelist'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'de bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 yaşında. Eylül 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan 6. festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikseverlere oda müziğinin samimiyetini, çeşitliliğini ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. Violonselci Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, yıldız isimleri seçkin oda müziği gruplarını sahnesinde ağırlarken, Off the Record söyleşileri, ilham veren buluşmalar adlı söyleşi serisi, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ile dikkat çekiyor. İstanbullu müzikseverlere yaratıcı, merak uyandıran, etkileyici, çok yönlü yeni deneyimler sunacak olan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin bugüne kadar ağırladığı seçkin solist ve oda müziği topluluklarının öne çıkan albüm kayıtlarından seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

bağımsız sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 yaşında. ...6-24 Eylül 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan 6. festival, her yıl olduğu gibi bu yılda müzikseverlere oda müziğinin samimiyetini, çeşitliliğini ve zenginliğini merkeze alan özgün bir program sunacak. Violonselci Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, yıldız isimleri seçkin oda müziği gruplarını sahnesinde ağırlarken, Off the Record söyleşileri, İlham Veren Buluşmalar adlı söyleşi serisi, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen masterclass programları ile dikkat çekiyor. İstanbullu müzikseverlere yaratıcı, merak uyandıran, etkileyici, çok yönlü yeni deneyimler sunacak olan 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin bugüne kadar ağırladığı seçkin solist ve oda müziği topluluklarının öne çıkan albüm kayıtlarından seçtiklerimiz hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

suna, çocuklarla okulların çarpıştığı